0: Dilirsiz. Ara Süpermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Kalbime girme, mene sadaka verme.